kapısı gibi 24 saat açık, gönlümüz cennet bahçeleri kadar geniş. Acılarla gel bu sesi de diye sevişiriz ve yalnızlık sanatının ustasıyız, çok şükür. Lokmadır, hükkadır, eyvallah, serinliğimiz. Yormadık aklımızı samanlı kalpalık için. Bilen bilir hangi bağlarda nasıl dedindiğimiz. Ruhumuzda gıda hüzünler toplamak için. Neşemizde ağlar efkarımızda tüter gölgemiz. Halimizde bir yeşil kefen bezimizde hüzün. Sevince sevdamızda, susunca nazarımızda yanar. Şarabımız, keyfimiz, iki gözümüzde hüzün.